0: Talk Radio #.be #.ne.
1: Radio Talk. Kurtiyen dengu basa. Dehena peşkeş kiran.